Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildi

0: Radio Orient.
1: Alo.
2: Bir şey söyle.
1: Bir şey sormak istemiyorum.
2: Peki o zaman.
3: Naber efendim? Ne bitmesi, ne git.